pulang gitu.

0: Mezarını deşen olmaz, ne olacak enginin halı var.
1: Vay, ne olacak bu engelli?
0: Mezarını

0: Vai!
1: Sanki boynuz yeni oldum, esiyorsun deli deli.

Yiğitler silkinip ata binenler, nerelerde bozkurtlara gün olur. Yiğit olan döney döney dövüşür, kanlı gömlek koç ile şan olur.

cilasını almış eline, serini koymuştur yiğit yoluna. Kalkan paralana zırhlar deline, kanlı gömlek koç yiğide don olur.

Bir yiğit cidasın almış atıyor, avelleri kızıl kana batıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor. Kaçma kötü kaçma, şimdi dön olur.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

hala senin kokun var.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Oğuzum, Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem. Yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem. Yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? Yedi koldan, 24 boydan gelmişem Orta Asya'dan. Yayından fırlayan bok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşağı getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu şahı sultanlarım adım atmış o kağım. Kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışım. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. Dokuz başlı tuğlar aparmışam yarenler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışım. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti, Şah İsmail'imle pişirmişem hamyanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşi,

diş bilemiş düşman. Çapraz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem ha sevgimde. Korkmamışam hiç. Ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine. Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında. Katmer katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekili. Bir adım geçirmemişem gavuru öteye. Üst üste cansız yığılmışım. Nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam. Güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarımı sulandırmış ağızları. Hemhal manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam. Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardımdan. Sahipsiz kalmışam kavim kardeş. Nerede sen? Lord planları tayin etmiş kaderimi. Misak-ı milli sınırlar dışına çıkarılmışam. İtilmişim, kakılmışam, horlanmışam külliyen, tekme tokat yerlere yatırılmışam. Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin örgücüne tepe taklak basılmışam. Türkmenem demişem, Türkçe söylemişem, eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem. Yavur bağda linç edilmişem. Adalet beklemişem. İplere gerilmişem. Eşitlik yeğlemişem. Zap suyu kana bulanmış. Altın köprüde ekin gibi biçilmişem. El insaf vicdan dilemişem. Zindanlara sürülmüşem. Çığlıklarım katlimin salası. Diri diri gömülmüşem garip kardeş. Neredesin? Duy hele. Kimliğim değiştirilmiş. Temim olmuş Türkmen Kerkük. Hafızalardan kazınmışam. Bas bas bağırmışlar partizanca. Kin kusmuşlar yüzüm barabara. Evimden yurdumdan göçe zorlanmışam. Kollarım kırılmış omuzlarımda. İşkencelerle yoğrulmuşum. Gözlerim kan çana. Fincan fincan oyulmuşam. Ölmem yetmemiş kafire. İp sarılmış cesedime. Sokaklarda dolaştırılmışam. Cıncık gibi ortalığa saçılmış cismi bedenim. Lime lime dağılmışam kavim kardeş. Nerede sen? Beterin beteri var. Biri gitmiş, ötekiler gelmiş. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam. Mavzerler çevrilmiş üzerime. Tetiklere sarılmış puştlar. Merhamet beklerken zulüm bulmuşam. Büyük devletlerin büyük oyunu. Yok etmek Türk'ün soyunu. Çoraplar örülmüş, çuvallar geçirilmiş başıma. Aslanım, kediye boğulmuşam. Okumak, yazmak yok. Dilim damağıma bağlanmış. Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak. Başın kaldırıp bakmak, gözün ucuyla süzmek. Ne cüret. Elim ayağıma dolanmış. Oturmam, yürümem, gezmem yasak. Taş kesilmişem kavim kardeş.

Nerede sen? Digah gel, digel ölem digel. Adına kurban olam digel. Alnına kanım çalam digel. Bayram göğün mavi gülü, ay yıldızım sen. Yurdum Türkmeneli, can özüm sen. Soyun sopun Türkoğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen. Oy, men ölmüşem kavim kardeş, nerede sen?

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünyanın en güzel dillerinden biri olan Türkçeyi bir kuyumcu titizliğiyle işleyip benzersiz şiirler, hikayeler, romanlar ve oyunlar yazarak bizi besleyip geliştiren, dünyaya bakarken içimizde yeni pencereler açtıran edebiyatçılarımızı ve eserlerini sizlerle paylaşmak için hazırladığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı yeni bir program kuşağıyla karşınızdayız.
1: Programlarımızda belki tanıma, okuma fırsatı bulamadığınız sanatçılarla tanışıp hayat hikayelerine, eserlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız hep birlikte.

0: Bugün sizlere tanıtacağımız şairimiz ilk şiirlerinden başlayarak döneminin edebiyat çevrelerinde ilgi uyandırmış, kendi sesini bulabilmiş şairlerimizden olan Cahit Sıtkı Tarancı.
1: Diyarbakır'ın eski ailelerinden pirinççizadelere mensup pirinç tüccarı Bekir Bey ile Arife Hanım'ın oğludur. Cami-i Kebir Mahallesi'nde 1973'te Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'ne dönüştürülen evde 4 Ekim 1910 yılında doğdu. Bu evin Tarancı'nın anılarında önemli bir yeri vardır.

0: Şiiri sözcüklerle güzel şekiller kurmak sanatı olarak tarif eden Cahit Sıtkı, öğrenimine Diyarbakır'da başladı. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gönderildi. 4 yıl St. Joseph Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra sınavla Galatasaray Lisesi'nin 9. sınıfına geçti. Burada ölene kadar dost kalacağı Ziya Osman Sabah ile tanıştı.
1: 1931'de Galatasaray Lisesi'ni bitirince babasının arzusu üzerine Mülkiye Mektebi'ne girdi. 4 yıl sonra bitiremeden ayrıldı, Yüksek Ticaret Okulu'na yazıldı. Bu sırada açılan bir sınavı kazanarak Sümerbank'ta memur olarak işe başladı. Bir yıl kadar memurluk yaptıktan sonra öğrenimini Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sürdürmek üzere Paris'e gitti. 1940 yılında Fransa'nın Almanlar tarafından işgal edilmesi üzerine Paris'ten ayrılarak Lyon'a, daha sonra Cenevre'ye geçti. İsviçre'de kısa bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

0: Bir süre Diyarbakır'da kalan Tarancı, 1941 yılında başladığı askerliğinden Ankara, Burhaniye ve Ilıca'da görev yaptıktan sonra 1943'te terhis oldu. 1944'ün son aylarında Ankara'ya gidip çevirmen olarak Anadolu Ajansı'na girdi. Burada Orhan Veli, Ahmet Muhip, Şahap Sıtkı, Melih Cevdet, Baki Suha, Oktay Rifat, Ceyhun Atuf, Cevdet Kudret, Sabahattin Eyüboğlu gibi şair ve yazarlar çevresinde bulundu.
1: Anadolu Ajansı'nda ve Çalışma Bakanlığı'nda çevirmenlik yaparak kazandı hayatını. 2 yıl süren hastalığı sonunda tedavi için götürüldüğü Viyana'da 12 Ekim 1956'da veda etti. Yeter ki gün eksilmesin penceremden mısralarını yazdığı ve çok sevdiği dünyaya.

Ne doğan güne hüküm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden, her mihnet kabulüm. Yeter ki gün eksilmesin penceremden.

0: Ömrümde Sükut, 35 Yaş, Düşten Güzel, Sonrası gibi şiir kitapları hemen hepimize çok tanıdık gelen Cahit Sıtkı Tarancı, edebiyat dünyasına ilk adım attığı günlerde Ahmet Hamdi Tanpınar ve Necip Fazıl Kısakürek'ten çok etkilenir. Fransız şairlerinden Baudelaire ve Verlaine ise hep severek okuduğu şairlerdir. Cahit Sıtkı Tarancı hayatını Baudelaire okuduktan evvel, Baudelaire okuduktan sonra diye iki döneme ayırdığından söz eder kendisiyle yapılan bir görüşmede.
1: Bu sabah hava berrak, bu sabah her şey billurdan gibi mısralarında olduğu üzere yalnızca şiirle baş başa olduğu anlarda kendini mesut sayan insanlardandır Cahit Sıtkı.

0: Şairimiz sanatının her döneminde içten ve Türkçenin imkanlarını kullanmada başarılı şiirleriyle kendisinden sonra yetişen kuşaklara yeni anlatım ufukları açtı. Hayata giden yolları, yaşamanın güzelliğini gösterdi.
1: Zaman zaman da çok hüzünlü gibi görünen şiirleriyle hayatın tadını çıkarmaya çağırır bizi Tarancı. El sırtında böyle zarif duramaz, ısmarlamadır elbisem, pardösüm. Her ayağa göre değil kunduram. Bu kravat ben bağladıkça güzeldir. Bu şapkayı kimse böyle giyemez.

35 Yaş adlı şiiriyle ünlendi. Türkçeyi bütün güzelliği ve anlatım gücüyle şiirine geçirdi. Şiirlerinde çoğunlukla yaşama sevinci, yalnızlık ve ölüm temalarını duyarlı bir biçimde işledi. Şiirleri Ömrümde Sükut, 35 Yaş, Düşten Güzel ve Sonrası adlı kitaplarında toplandı. Yazdığı hikayelerde her şeye rağmen hayatın yaşanmaya değer olduğunu anlattı. Özellikle Ziya Osman Sabah'a ve kendi ailesine yazdıkları Ziya'ya Mektuplar, Evime ve Nihal'e Mektuplar adlarıyla yayımlandı. Makaleleri ve denemelerinin yanı sıra Peyami Safa Hayatı ve Eserleri adlı bir incelemesi, ayrıca Fransa'da Müstakil Resim adını taşıyan bir çevirisi vardır.

Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resme baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meğer şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarınar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. De dönüp duruyor havada kuşlar. Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar. Neylersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali.

0: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın diyoruz.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Radyo Yurt FM.

Anay, kayılada binsen götürür, hey canım.

Dünya derdi az bana, kulum diye kız bana. Sevdim işte Allah'ım, ne olursun yaz bana. Alamadım koynuma, yaktım yatak yorganı. Sevmek suçsa boynuma, geçin.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Köçmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim. Kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi gitti kervanım. Mirah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu. Ataş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu. Şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu. Oyadı yabancılar derdi gülümü. Küller gelir gönlüm diler ölümü. Zalim ya da alçak duvar olmuşam. Oğlu ölmüş ana kimin satlara. Ölmüş ana kimin satlaram. Elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim. Bağda unutulmuş cüft nar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günlerim. Sabah olur bekler o kaç billeri. Kudam sakla beni aziz canları. Yandı bağım baştan bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu. Bir avuç tanıyor kaçı başım.

0: yandı su kaynar boşu boşuna, bir avuç canım yok atın aşma. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratım yürekte alalkar olmuşam. Yoksunun halini çekenler sor. Gülün kıymetini ekenden sorun. Kaç arşın kefini bükenden sorun. Koyun baş taşımı mezar olmuşam.
1: 4 FM 97.8
2: FM'de
1: kalınız.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde bayhuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerim. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Furkan'ı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 4. bölümünü aktaracağız. Osmanlı döneminde İlbeyliler. Orta Asya'da yaşayan Oğuz Türkmen boyları 13. asırdaki Moğol istilasının ardından kuzey, güney ve batı yönlerindeki topraklara göç etmeye başlamışlardı. Oymak, cemaat ve aşiret gibi isimler altında gruplandırılan Türkmenlerin göç için tercih ettikleri bölgelerin başında Anadolu gelmektedir. Osmanlı Beyliği'nin devlet olma sürecinde Türkmen aşiretleri büyük rol oynamıştır. Zira bu maharetli insanların boş topraklara yerleştirilerek buraları yaşam koşullarına uygun hale getirmeleri hadisesi, Anadolu'nun Türkleşmesine hız vermesi, bıraktıkları kültürün torunları tarafından günümüze kadar taşınmış olması bakımından oldukça önemlidir. Belli bir toprakları olmadığı için konar göçer terimiyle ifade edilen aşiretler Osmanlı döneminde başıboş bir hayat yaşamayarak devletin merkeziyetçi idaresi çerçevesinde sürekli kontrol altında tutulmuşlardır. Bu uygulamanın sonucu olarak konar göçerler askeri olaylarda, harplerde, özellikle doğu seferlerinde ve iskan konusunda devlete yardımcı oldukları gibi çeşitli nedenlerle başıboş bırakılmış harap yerlere fermanlarla yerleştirilmişlerdir. Konar göçerlerde her boyun başında boy beyi adı verilen ve boyun idari işlerini yürüten bir kişi bulunurdu. Aşiretlerde ise bu görevi mil aşireti üstlenmişti. Konar göçerlerin idari ihtiyaçları için bazen kadılar tayin edilmiş, yaşadıkları bölgeler bir araya getirilerek belli bir merkezi olmayan kazalar oluşturulmuştur. Aşiretin ya da yaşadıkları bölgenin adını taşıyan bu kazalardaki kadılar, tayin edildikleri oymaklarla birlikte gezdiklerinden sabit bir yerleri yoktu. Bu tür oluşumlardan birisi de Sivas'ta İlbeyli Türkmenlerinin yaşadığı bölgede kurulan İlbeyli kazasıdır. İlbeylilerin menşei ve Osmanlı idaresindeki İlbeyliler. Türklerde İlbeyi, Elbeyi tabiriyle il kelimesinin birçok anlam taşımakla birlikte devlet ve memleket manasının diğerlerine baskın olduğu belirtilmiştir. Dil bilimcilerin birçoğu da en eski Türk yazıtlarındaki anlamlarından hareketle baba ocağı, ata yurdu, yurt ve vatan gibi karşılıkları yüklemişlerdir. Öte yandan Anadolu dışında Türkmenlerin yaşadığı yerlerden biri olan İran, Azerbaycan'ın il tabiriyle iskan edilmiş ve ziraatla uğraşmayan göçebe veya yarı göçebe halk kastedilmiştir. Telaffuz açısından ile yakın olan el kelimesi ise ilgi, memleket, bir yerde yaşayanlar, oturanlar gibi manalar taşımaktadır. Eski Türkçeden bugüne kadar kullanıla gelen bey, bek ile telaffuz edilmiş olan bey kelimesinin ilk anlamı asilzadedir. Bunun yanı sıra bir takım başka ünvan ve rütbelerle birleştirilerek genel olarak yüksek makamları ifadede kullanılmıştır. Bu iki kavramdan oluşan İlbeyi, Elbeyi deyimine gelince Türkmenlerin kültürü üzerine yapılan son çalışma bu konuda önemli bilgiler sunmaktadır. Buna göre İlbeyi birleşik ismi Sakarların atası olan Alkırevli boyundan daha önceleri Çağdaş Türkmenistan Devleti'nin konumlandığı coğrafyada kullanılmaktaydı. Sakar Türklerinin atalarına İlbeyi denilmekteydi. Müstakil bir Türkmen boyu olan İlbeyi boyu tarım ve hayvancılıkla uğraşıp avcılık yapmaktaydı. Maharetli olmalarından dolayı bunlara Türkmen Türkçesinde tuttuğunu koparan, becerikli ve başarılı anlamında Algır lakabı yakıştırılmış ve Algır İlbeylileri olarak anılmaya başlamışlardı. Bu lakap zamanla Algır Öylü ve nihayet Alka Evli şeklinde telaffuz edilmiş ve 24 Oğuz boyunun birinin ismi haline gelmişti. Öte yandan İlbeyli isminin farklı bir versiyonu olan Elbeyli deyimi üzerinde duran bazı yazarlar söz konusu oymağa yabancı kabileden bey tayin edildiğine istinaden bu adın verildiğini ileri sürmüşlerdir. Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Osmanlı dönemi metinlerinde söz konusu kelime ilbeyli veya ilbeylü şeklinde kaydedilmiştir. İlbeyi, handan sonraki rütbe olarak değerlendirilerek bir makama atfetmektir. Bu anlamda Anadolu'nun bazı bölgelerinde bucak müdürü, vali ve mıntıka kumandanına elbeyi denilmektedir. Anadolu dışında yaşayan Türklerde ilbeyi ile bir makamı kastetmektedir. İran Azerbaycanı'nın Türkiye hududuna yakın Erdebil ve Karabağ bölgelerinde yaşayan Türk topluluklarından Şahseven grubu içerisinde ve reisleri olmayan 7 oymağın her birine ilbeyi nezaret etmektedir. Günümüzde başta Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kars ve Iğdır olmak üzere birçok yörede yer adı, şahıs adı ve soyadı olarak kullanılan bu kelimelerin Osmanlı Devleti zamanında da yaygın olarak kullanılmıştır. Nitekim 19. yüzyılda Balkanlarda Dobruca'da bir köy Elbeyli, Halep vilayetinin kuzeydoğusunda bir bölge İlbeyli adını taşımaktadır. Dokakin sancağı İlbeyli Numan adlı sancak beyi tarafından yönetilmektedir. Malazgirt'in fethinden sonra Anadolu'ya göç eden Türkmenlerin büyük bölümü güneyden hareket ederek Suriye yolunu kullanmışlardır. Bundan sonra Halep Türkmenleri genel adıyla bilinen bu göçlerin arasında bir takım topluluklar meydana gelmiştir. Topluluklardan birisi de Uluyörük Türkmenleriydi. 15. asrın başlarında Timur'un Sivas'ı istilası sırasında burada yaşayan İlbeyliler Uluyörük topluluğunu meydana getiren oymak

ezici çoğunluğu Sivas'ın güneybatısında, bazı obaları da Artuk Ovası'nda yaşamaktaydı. Osmanlı dönemi resmi kayıtlarında il beylilere ait tespit edilen 1485 tarihli belgede Sivas'ın güneybatısında yaşadıkları görülmektedir. Başlarında devlet görevlisinin bulunduğu il beyliler 311 haneye sahiplerdi. Bu da ortalama 1555 kişilik nüfus demektir. Bu tarihten 35 yıl sonrasına, yani 1520 yılına ait defterde ise 967 haneye ulaştıkları görülmektedir. ...44 kışlağa ve yaklaşık 4131 nüfusa sahip olan il beylilerin başında devlet görevlisi il beyi bulunmaktadır. Aşiret 1574 yılında kışlıkta yaşamakta ve çiftçilikle uğraşmaktaydı. İl beylilerin bu tarihte vergi nüfusu 1624'tür. Bunun 5 ile çarpılmasından elde edilen 8120 rakamı oymağın toplam nüfusu hakkında bilgi vermektedir. ...17. yüzyılın başlarında 1614 kışında Kızılırmak civarında muayyen bir kışlığa sahip olan il beylileri, burada çiftçilik yapmaları yavaş yavaş yerleşik hayata yönlendirildiklerini göstermektedir. Bununla birlikte 1603 yılından itibaren gelişen Celali isyanlarının etkisiyle il beylilerin bir süre dağılmış, zaman zaman komşu cemaatlerin saldırılarına maruz kalmış, yaylayıp kışladıkları bölge işgal edilmiştir. İl beyli Türkmenlerinin yayladıkları saha yalnızca Sivas bölgesiyle sınırlı değildir. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin

gözümü gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün padişah bili. Yatmağı aludadır, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gece deyem, döndür gündüze beni. Bir utan, ha utuzu, bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, məni darda bıraktı. Bu kara yoksulluğu getdi başıma kalktı. Gün olu mənim kimin, gəmə bulan.

Aileye xoranta, hanıma ayen, susuz tarlaya deşti, ırgata faen, az önceye bayak, nasıla neşel, mızıkçılığa da züellik dedik biz, züellik dedik biz. Çirkine yavan, dükkanı da düven, patlıcana balcan, kepire felhen, fincana fulcan, oluğa da çörten, tahterevalliye, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz?

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara, çele

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete, göresedik derik biz.

yörek yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörekli yokuşlu, höllük mahallesi.

derme çatma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Kunduracı bizim Höllük mahallesi. Düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genç yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli Höllük mahallesi.

bağır yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli Höllük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, öldük mahallesi.

Dilşan'ım birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı. Tükendi umudu. Hürlük mahallesi.

unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözler saklığında.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Gönül Turgut'un seslendirdiği Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Güzin ile Baha'nın seslendirdiği Gençlik Başımda Duman şarkısı.

Ay, beyaz denizin mavi, eylenir kızırlar. Yarimden ayrılanın yüreği süzürler. Sandalını sanki uçan bir kuştur. Hayat dalgalar gibi bazen yokuştur. Emirgan'dan Marmara.

Eylenin kızlar, yarından ayrılan yüreği sızlar. Hayatta ne vardı, kıymeti baki. Kimimiz sarhoş gibi, kimimiz sanki. Hayat böyle gider gelmez, anlıyorlar neden gülmez. Aşkımızı kimse bilmez, gizleyelim biz. Ya ya, ay be.

0: leylenin kızıyla, diyarinden ayrılan yüreği sızıyla. Ay beyaz deniz mavi, eylemin kızıyla, diyarinden ayrılan yüreği sızıyla. Ay beyaz deniz mavi, eylemin kızıyla, diyarinden ayrılan yüreği sızıyla.
1: ...97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Lale Belkıs'ın seslendirdiği Çilli şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Lasal Carco'nun seslendirdiği Gözleri Aşka Gülen şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

evimize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

yazdı yüzün elleşin. Ah bu şarkıların gözü kör ol.

seyircilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana, bir bilseniz. Kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

3. bölüm Zeytin Dalı Harekatı. Afrin'de huzurun ve bereketin ihyası. Zeytin Dalı Harekatı, ismini barışın ve bereketin sembolü olan zeytin ağacından alarak Afrin halkını yıllardır süren terör esaretinden kurtarmak için başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti bu operasyonda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet sergileyerek sivillere, tarihi yapılara ve çevreye tek bir zarar gelmemesi için kılı kırk yarmıştır. Afrin'in terörden arındırılması sadece bir kentin kurtuluşu değil, aynı zamanda bölgenin demografik yapısını değiştirmek isteyen kirli planların da boşa çıkarılmasıdır.

Operasyonun ardından Türkiye Cumhuriyeti Afrin'de kapsamlı bir toplumsal barış ve kalkınma hamlesi başlatmıştır. Bölgenin en büyük zenginliği olan zeytin bahçelerinin korunması, yerel çiftçinin desteklenmesi ve zeytinyağı ticaretinin önünün açılması için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlar seferber olmuştur.

Bu bölümde Afrin'de terörün izlerinin nasıl silindiğini ve yerini nasıl bir huzur iklimine bıraktığını ele alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bölgeye tam teşekküllü bir hastane kazandırırken, Milli Eğitim Bakanlığı binlerce çocuğun eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmesini sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrin'deki varlığı bir yandan sınır güvenliğimizi tahkim ederken, diğer yandan Suriyeli kardeşlerimizin kendi öz vatanlarında baskıdan uzak onurlu bir hayat sürmelerine imkan tanımıştır. Şehrin meydanında yükselen ezan sesleri ve okul zilleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı istikrarın en güzel melodileridir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

yıllara bir güne nasıl sıkıldım? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer gurbet dediğin mahpuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. Odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam. Hey hey hey hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer

0: açar baba, Allah büyüktür babam. Hey.
1: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum. Anadolu'yum.

0: ne söylesem şu gönlümü avutamıyorum.
1: Yurt FM, Sebastian Fassettman, Soul Rotten.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marakeş'i anlamaya çalışır. Marakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık. Kısacası Marakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre Divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitabı şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Bak sana köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin... Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

sil parmak memleket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benim sil parmak memleket gözlüm.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: inanıyorum ben. Bir acı çekmiyorum şimdi. Bir görevim, bir amacım olduğunu bildikçe hayattan korkmuyorum artık.
1: Yurdumuzun sesi Yurt Efendim.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Anadolu Anlatıları.
1: Somuncu Baba Efsanesi. Somuncu Baba, Bursa'da yaşadığına inanılan ve fakirlere yaptığı ekmek yardımıyla bilinen keramet sahibi biridir. Bu keramet sahibi kişinin ismi Hamid Hamidüddini Veli'dir. Ancak ekmeklerini "Somun var müminler, somun var" diye dağıttığı için halk onu Somuncu Baba olarak anar. Somuncu Baba gösterişten uzak yaşayan, yardımsever biridir. Yaşadığı bölgede pişirdiği ekmeklerin tadını bilmeyen yoktur. Somuncu Baba hem ihtiyacı olan fakirlere pişirdiği somunları götürür, hem de geçimini bu somunlardan sağlar. Ünü civar köyleri bile aşar. Aynı şehre yakın zamanda yerleşen, kısa zamanda halkın sevgisini ve saygısını kazanan keramet sahibi bir kişi daha vardır. Emir Sultan olarak bilinen bu ermiş kişi de Muhammed Şemseddin'dir. Halkı din hakkında bilgilendiren Emir Sultan, gerektiğinde padişahı bile yaptığı işlerin doğruluğu, yanlışlığı hakkında uyarır. Dürüstlüğüyle herkes tarafından sevilen Emir Sultan, gün gelir dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt'ın

0: kızıyla evlenir. Emir Sultan yaşadığı bölgede kerametleriyle bilinen Somuncu Baba'yı daha yakından tanımak ister. Bir gün Somuncu Baba'nın fırınına gitmeye karar verir. Somuncu Baba, somun hamurlarını hazırlamış, tam pişirmeye başlayacaktır ki içeri elinde çömlekle Emir Sultan girer. Emir Sultan bir çömlek içinde getirdiği yemeğin de ekmeklerle birlikte pişirilmesini ister. Somuncu Baba fırın küreğinin üzerine çömleği koyar, küreği fırına sürmeye çalışır ama nafile. Kürek yerinden kıpırdamaz. Yaşlı adam geride durup kendisini seyreden Emir Sultan'ın yüzüne bakar ve yüzünde beliren tatlı bir tebessümle Emir Sultan'a "Anladım, bu işi ancak sen başarabilirsin," der. Emir Sultan küreği alır ve kolayca fırından içeri sürmeyi başarır. Ancak o esnada fırının içinde ateş olmadığını ve fırının soğuk olduğunu fark eder. Soran gözlerle Somuncu Baba'ya bakar. Somuncu Baba yine aynı edayla "Bekle, az sonra pişer," der. Emir Sultan Somuncu Baba'nın keramet sahibi önemli bir kişi olduğunu fark eder. Onun ekmeklerinin tadını neden kimsenin unutmadığını, küçük bir ekmekle bile nasıl herkesin doyduğunu işte o an anlar. O gün karşılıklı olarak gösterilen iki kerametten sonra Emir Sultan ve Somuncu Baba arasında güzel bir dostluk başlar. Bu dostluk devam ederken önemli gelişmeler yaşanır. Padişah Yıldırım Beyazıt Nibolu zaferini kazanır. Bu zaferin anısına Bursa Ulu Camii'yi yaptırır. Caminin ibadete açılışını şehrin en veli kişisi olan damadı Emir Sultan'ın yapmasını uygun görür. Bu düşüncesini kalabalık bir cemaat önünde damadıyla paylaşır. Emir Sultan, Hamid Hamidüddin-i Veli Hazretlerinin kendisinden daha üstün olduğunu ve bu şerefin ona verilmesi gerektiğini alçak gönüllülükle dile getirir. Padişah, ismini ilk defa duyduğu bu kişinin kim olduğunu merakla sorar. Emir Sultan, Somuncu Baba diye tanınan ekmekçiden bahseder. Caminin açılışı için topluluk arasında bulunan Somuncu Baba, kim olduğunun bilinmesinden huzursuz olsa da Emir Sultan'ı kırmamak için açılış duasını yaparak camiyi açar. Herkesin hayranlıkla dinlediği bir konuşma ve tefsirin ardından halk Somuncu Baba'ya daha yakın olmak ister. Efsaneye göre Somuncu Baba hem halkın bu isteğini kırmamak hem de nereye gittiğini göstermemek için caminin her kapısından aynı anda çıkar. Biraz yürüdükten sonra da kaybolur. Artık Bursa'da tanındığı için bir daha bu şehirde ve civarda görünmez. Başka insanlara yardım etmek için başka diyarlara gider. Kim bilir, belki bir gün biz de Somuncu Baba'nın ekmeklerinin tadına bakabiliriz.
1: Bu program Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatı. Bu sanat resim sanatının atası olarak kabul edilir. Perspektifi resimden farklıdır ve figürler çok küçüktür. Diğer bir adı da nakştır. Bu sanatı yapanlara nakkaş denir. Minyatürün ilk defa nerede yapıldığı henüz belli değildir. Bulunan bilgilere göre geçmişi Uygur dönemine kadar uzanır. Nakkaş, saf pamuktan yapılan kağıdı bir mermerin üzerine yayar. Parlak bir aletle parlatır. Sonra yapacağı resmin taslağını kıldan yapılmış bir fırçayla çizer. Daha sonra da bu şekillerin üzerini mürekkeple tekrar çizer. En sonunda da boyar. Minyatürün en büyük özelliklerinden birisi çok detaylı olmasıdır. Minyatürde perspektif kullanılmaz. Çünkü güzellik detaylarda saklıdır. Minyatürde kök boya kullanıldığı için en eski minyatür örneklerinin bile hala renkleri canlıdır. Minyatür sanatı bir saray sanatıdır. Genellikle kitaplarda kullanılır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

0: Neden hala geliyorsun?
1: Her şeyi zorlaştırmak için mi?
2: Benim için de zor.
0: Seni soruyor.
2: Gerçeği söyle.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Ay kızım, evde misin?
1: Yorgunluktan uyumuşum Keloğlan.
0: Niye ay kızım?
1: Yazlık kıyafetleri kaldırdım, kışlıkları çıkardım.
0: Ellerine sağlık ay kızım. Ama yoruyorsun kendini. Böyle şeyleri ya bana söyle ya da hafta sonunu bekle, birlikte yapalım.
1: Ne kadar incesin öyle Keloğlan. Teşekkür ederim ama bugün çok üşüdüm. Kışlıkları o yüzden çıkardım.
0: Madem yoruldun ay kızım, o zaman sana güzel bir haberim var. Akşama yemek yapmana gerek yok.
1: Yemek alıp mı geldin yoksa?
0: Yo, çok güzel bir yemek daveti aldık. Üstelik yemekte balık var.
1: Yaşasın fosfor. kim davet etti bizi peki yemeğe?
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Bil bakalım kim?
1: Bicirik mi?
0: Tam üzerine bastın ay kızım.
1: Ay!
0: Hadi çabuk hazırlanalım. Hop tereyağlı ekmek. Nerede kaldınız? Balıklar eriyecek. Biz de şimdi çıkıyorduk.
1: Bicirik mi gelmiş Keloğlan?
2: Ben geldim yenge. Siz gelmeyince.
1: Hakikaten saat geç olmuş. Hadi gidelim o zaman.
2: Aman, evde de balıklar yalnız kaldı.
1: Canlı mı balıklar?
2: Kızarmadan önce canlıydılar. Şimdi birer nar oldular.
1: Nasıl yani? Balıkların yerine nar mı koydun?
0: Yok ay kızım, lafın gelişi yani. Balıklara kızartma yaptım ve nar gibi renk aldılar diyor bicirik.
1: O zaman balığın yanına helva alalım şuradan.
0: Tamam ay kızım.
2: Hoş geldiniz fakirhaneme.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
2: Sofra hazır. Şimdi şöyle geçin, ben balıkları getireyim.
1: Narları diyecektin herhalde.
2: Buyurun, derya kuzusu bunlar.
1: Ay, bunlar nar değil miydi? Derya kuzusu da nereden çıktı?
0: Buna dolaylama denir ay kuzum. Bir çeşit benzetme yani. Balıklar o kadar güzel ki kuzu gibi yumuşacık diyor.
1: Bicirik boyundan büyük laflar ediyor desene.
2: Ben bicirik olabilirim ama içi dolu fıçıcığım. Sonra konuşuruz bunları. Hadi soğutmayın balıkları.
0: Eline sağlık.
1: Ve kesene bereket bicirik.
2: Afiyet olsun yarasın.
0: Ay kızım, hadi helvamızı getir de yiyelim. Balık bir de karnımızda ölsün.
1: Tamam getireyim ama elim balık kokuyor. Şimdi 3 gün çıkmaz bu koku.
2: Ya evden çıkmazsa bu koku. Vay başıma gelenler. Niye boyumdan büyük işlere kalkıyorum ki ben? Vah vah vah.
0: Telaşlanma bicirik. Keloğlan da vardır bir çözümü. Sakin ol da sıklaştırma düğümü. Bir düşüneyim. Bicirik, evde kahve, kekik ve yoğurt var mı?
2: Sen malzemeleri söyle bir kerecik, halletsin hemen bicirik.
0: Haydi bicirik, malzemeler senden, kokuyu kaybetmek benden.
1: Ay, inşallah gider şu koku da, şu kokudan da helvamızı gönül rahatlığıyla yeriz.
0: Merak etme ay kızım, her şeyin vardır bir çözümü. Etmeyeceksin kokunun sözünü.
2: Al bakalım Keloğlan, balık kokusundan kurtar bizi amanlı.
0: Ver bakalım bicirik. Biz bunları anamızdan öğrendik. Önce yoğurt kasesinin içine kekiği döküyoruz. Bak şöyle. Sonra karıştırıyoruz. Heh. Böyle işte. Sonra son olarak da kahve ekliyoruz içine. Öyle karışsın ki kahve erisin içinde. Şimdi lavaboda sabun gibi kullanabiliriz artık bu karışımı. Haydi ay kızım lavaboya.
1: İlk ben deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı?
0: Ne oldu ay kızım? İşe yaradı mı?
1: Koku iyice azaldı. Bir de kahveyle ovalarsam bu iş tamamdır.
2: Bunun üstesinden de geldim bekel oğlan. Becerik.
0: Ay kız bana boşa varmadı herhalde saraydan. Aklımla aldım onu. Allah'ım hem ay kızı hem aklımı koru.
3: Fakat bir şey diyeceğim. Burada Bicirik ve Keloğlan birlikte gülüşürler
4: yok,
3: diyor. Sen nasıl gideceksin?
4: Şey yapamayacağız.
5: Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
6: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Balkan Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

Bu bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

0: ertrappten.
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Alpay'ın seslendirdiği Fabrika Kızı şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Erkin Koray'ın seslendirdiği Çöpçüler şarkısı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

basmayla masumlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye A1-A2 Nasrettin Hoca'dan Fıkralar. Eşek kayboldu. Bir gün Nasrettin Hoca'nın eşeği kaybolmuş. Hoca arkadaşlarının yanına gitmiş ve onlara... ''Eşeğim kayboldu. 4 gündür arıyorum. Bana yardım edin. Eşeğimi beraber arayalım.'' demiş. Arkadaşları bunu kabul etmişler ve hep beraber eşeği aramaya başlamışlar. Hoca arkadaşlarının yanında kendi kendine ''Allah'a şükürler olsun, Allah'a şükürler olsun.'' demiş. Arkadaşları buna şaşırmışlar. Hoca tekrar ''Allah'ım çok şükür.'' demiş ve gülmüş. Arkadaşları çok merak etmişler ve hocaya sormuşlar. ''Hoca, biz üzülüyoruz ve eşeğini arıyoruz. Sense şükürler olsun diyorsun ve seviniyorsun. Ne oldu, deli misin?'' Nasrettin Hoca şöyle cevap vermiş. ''Ben seviniyorum çünkü eşeğim yalnız kayboldu. Ben eşeğin üzerinde değildim. Bu yüzden ben kaybolmadım. Eşeğim kayboldu.''

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

88.8 FM'de. Sağlanın.

izler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Medeniyetimizin izlerini takip ettiğimiz programımızdan bu haftada merhaba dostlar. Bu bölümde Türk'ün kahramanlık ve şeref abidesi Çanakkale Zaferi, savunan orduların taarruz edenleri yenilgiye uğrattığı, sayı ve maddi açıdan üstünlüğü tartışılmaz güçlerin felce uğradığı, eşsiz bir mücadelenin anısını yaşatacağız. Onca imkansızlığa ve olumsuzluğa rağmen ırktan, renkten, mezhepten arınmış olarak birlik ve beraberlik içinde omuz omuza yan yana olmayı başardığı o günlerin izini süreceğiz. Dünya tarihinde dönüm noktası olduğu gibi güç dengelerinin tamamen değiştiği, yurttaşların belirleyici olduğu, kahramanlığın doruk noktasına ulaştığı bir azmin mücadelesini paylaşacağız.

Çanakkale Boğazı çok eskiden beri ticari, siyasi ve askeri açıdan stratejik önemi haiz bir yerdir. Bu bakımdan irdelendiğinde bazı devletlerin Çanakkale'yi ele geçirmek için bir takım politik amaçlı planları vardır. İstanbul'u aldıktan sonra toprakları ikiye bölüp devleti saf dışı bırakmak, Osmanlı'ya karşı Balkan devletlerini birleştirmek, Çarlık Rusyası'na yardım etmek de bu planlar dahilindedir. Ancak tüm bunların gerçekleştirilebilmesi Çanakkale'nin ele geçirilmesiyle mümkün olabilecektir. Birinci Dünya Savaşı sırasında kurgulanan planlar Çanakkale üzerine kurulur. 1915 Şubat ayının planları işlemeye başlar ve en güçlü saldırı 18 Mart 1915 günü gerçekleştirilir. Türk'ün zaferiyle sonuçlanan bu mücadelede ağır kayıplar verilir ve İstanbul'a deniz harekatıyla ulaşamayacaklarını kabul ederek kara harekatına başlarlar. Planın birinci bölümünde Boğaz girişindeki tabyaların susturulması, girişten itibaren Kepezburnu'na kadar olan orta müdafaa hattının tahribi, Kilitbahir-Çanakkale arasında Boğaz'ın dar olan kısmında merkez tabyalarının tahribi, denizdeki mayınların temizlenmesi ve Boğaz'a hakim tabyaların işgal edilerek Marmara'ya geçilmesi şeklinde sıralanan dört aşamalı bir saldırı planı yapılmıştır. Osmanlı askerinin kahramanca mücadelesi ve savaş stratejileri tüm planları bozar ve bir milletin geleceği kurtulur. Bir hafta içerisinde Osmanlı Devleti'nin başkentine demir atmayı hedefleyen yenilmez armada da hezimete uğrar. Çanakkale Deniz Savaşları bir destan olan tarihin şanlı sayfalarındaki yerini alır. 18 Mart günü kazanılan deniz zaferi, vatan toprağına göz dikenleri kara savaşlarına yöneltir. 25 Nisan 1925 günü başlayan kara harekatında da Mehmetçik geçit vermez. Gelibolu'daki küçük bir kara parçası bir milletin ölüm kalım mücadelesine sahne olur. Arıburnu, Seddülbahir, Kumkale ve Anafartalar on binlerce askerin şehadet şerbetini içtiği yer olur. 9 ay süren kanlı çatışmaların sonunda Çanakkale'nin geçilmez olduğu dünyaya ilan edilir. Çanakkale geçilmez diyen Mehmetçik neler yaşamıştı? Ya ardında kalanlar, analar, bacılar? Bu amansız mücadele anılarda neler bırakmıştı acaba? İşte Çanakkale Savaşı anılarından kesitler.

Kendi cenaze namazını kılan askerleri duydunuz mu? Acı, kan ve cefanın kol gezdiği vatan toprağı için ölüm neydi ki? Şerbet içmek kadar kolaydı. Kirte muharebeleri sırasında bölükler arka siperlerde hücum sıralarını beklemektedir. Ön siperdekiler ileri fırlamış boğuşuyorlar. Yüzbaşı hücum için emir bekliyor. Bütün asker süngü takmış siperden fırlamak için hazır. Bütün dudaklar kıpır kıpır dualar okuyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Süre uzuyor. Yüzbaşı erlere sesleniyor. Çocuklarım, sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz. Önümüzde biraz daha zaman var. İleride arkadaşlarımız şehit oluyor. Hem onlar için hem de vakit varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım diyor. Arkadan Oflu Ali Çavuş bağırıyor. Er kişi niyetine. O gün yapılan hücumda kendi cenaze namazını kılan pek az kişi sağ kalabiliyor. Onlar Allah'a verdiği sözü tutuyorlar. Er Henry Bernis anlatıyor. Türklerin içinde iri yarı biri vardı. Neredeyse 2 metrenin üstünde olmalıydı. Bizimki de en az onun kadar iriydi. Sanırım prestij için iri adamlarını seçmişlerdi. İkisinde de beyaz bayraklar vardı ve ortada duruyorlardı. Ben ölüleri gömenlerden biri değildim ama siperin kenarında oturdum ve bir süre sonra yanlarına gidip Türk'e sığır kavurması ikram ettim. Gülümsedi. Çok sevinmiş göründü ve o da bana ipe dizilmiş incir verdi. Ceko adını verdiğimiz Türk askerlerinden ben de bizimkilerin hepsi de hoşlanmıştı. Onun için kötü bir söz söylendiğini duymadım. Temiz dövüşürlerdi ve dünyanın en cesur insanlarıydı. En yoğun ateş karşısında bile durmazlardı. Adeta fanatik insanlardı. Onlarla ateşkeste karşılaştığımızda çok esaslı insanlar oldukları sonucuna vardık. Anzaklı Ömer'in hikayesini duydunuz mu dostlar? 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olup ihtisas yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Doktor Ömer Musluoğlu'nun anılarından paylaşalım. Yeni doktorların direkt olarak hasta tedavisine verilmediğinden laboratuvarda çalıştığı bir gün doktor yaşlıca bir hastadan kan almaya gidiyor. Kolunu açtığında hastanın pazusunda dövme şeklinde Türk bayrağı görüyor. Doktor hayretle "Siz Türk müsünüz?" diye soruyor. Hayır cevabıyla konuyu geçiştirmeye çalışıyor yaşlı adam. Ancak doktorun ısrarlarına dayanamayıp anlatmaya başlıyor. Yıl 1915. Sen hatırlamazsın o yılları. Çanakkale diye bir yer var Türkiye'de. Orada savaşmak üzere bütün Hristiyan devletlerden asker topluyorlardı. Ben Anzak'tım. Avustralya Anzaklarından. Bizi toplayıp dediler ki, barbar Türkler Hristiyan dünyasını yakıp yıkacaklar. Bütün dünya o barbarlara karşı cephe açmış durumda. Birlik olup üzerine gideceğiz. Bu savaş çok önemlidir. Biz de inandık sözlerine, vaatlerine. Savaşmak isteyenler arasına katıldık. Türklere karşı toplanan askerlerin tamamını Çanakkale'ye sevk ediyorlarmış. Bizi gemilere doldurup Mısır'a getirdiler. Mısır'da şöyle böyle birkaç ay talim gördük. Atış talimi. Ondan sonra da bizi alıp Çanakkale'ye getirdiler. Savaşın şiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki denize düşen gülleler suları metrelerce yukarı fışkırtıyor, gökyüzünde havai fişekler geceyi gündüze çeviriyordu zaman zaman. Her taarruzda bizden de, Türklerden de yüzlerce insan hayatının baharında can veriyordu. Fakat biz hepimiz Türklerdeki gayret ve cesareti uzaktan gördükçe şaşırıyorduk. Teknolojik yönden çok çok üstün olduğumuz gibi sayı bakımından da fazlaydık. Peki onlara bu cesaret ve kuvveti veren şey neydi? İlk başlarda zannediyordum ki bize anlatıldığı gibi Türkler barbarlıktan böyle saldırıyorlar. Meğer barbarlıktan değil, kalplerindeki vatan sevgisinden kaynaklanıyor. Bunu nereden anladığımı söyleyeyim. Biz karaya çıktık, taarruz edemiyoruz. Bizi püskürtüyorlar.
Tekrar taarruz ediyoruz. Bizi tekrar püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz. Derken böyle bir taarruzda başımdan yediğim bir dipçik darbesiyle kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında gördüm. Nasıl korktuğumu anlatamam. Çünkü bize Türkleri barbar, vahşi kimseler olarak tanıttılar ya. Ama dikkat ettim. Yaralarımı sarmışlar. Bana hiç de öfkeli bakmıyorlar. Kendime geldim iyice. Bu defa çantalarında bulunan yiyeceklerden ikram ettiler bana. İyi biliyorum ki onların yiyecekleri çok çok azdı. Bu haldeyken bile kendileri yemeğim bana ikram ediyorlardı. Şoke oldum doğrusu. Dedim ki kendi kendime, bu adamlar isteseler şu anda beni öldürürler. Ama öldürmüyorlar. Veyahut isteseler önceden öldürebilirlerdi. Halbuki beni cephenin gerisine götürdüler. Biz esirlere misafir gibi davranıyorlardı. Bu duygularla yazıklar olsun bana dedim. Böyle asil insanlarla niye ben savaşıyorum? Niye savaşmaya gelmişim? Bu yalanı söyleyenler ne kadar Türk düşmanıymış diyerek pişman oldum. Ama bu pişmanlığım fayda etmiyor ki. Bu iyiliğe karşı ne yapsam düşündüm durdum günlerce. Nihayet bizi serbest bıraktılar. Memleketime döndüm. İşte memlekette Türk milletini ömür boyu unutmamak için koluma bu dövme Türk bayrağını yaptırdım. Bu bayrağın esrarı bu işte. Sohbet koyulaşınca Mr. Joseph Miller, Doktor Ömer'in paylaştıklarından aldığı ilhamla adına Anzaklı Ömer diyor. Hatta Müslüman olmaya karar veriyor. Son günlerini Amerika'da hasta yatağında geçiren Anzaklı Ömer'e, yıllar sonra da olsa Müslüman Türk milletine olan sevgisi sayesinde iman nasip oluyor.

Mehmetçiğin dostu Canberk'i de unutmadık. 17. Alay Komutanı Yarbay Hasan Bey askerleriyle birlikte ilerliyordu. Bu vaziyette Kilitbahir Köyü'nün ortasındaki meydan çeşmesine kadar gelirler. Çeşmenin önüne geldiklerinde bir şey komutanın dikkatini çeker. Üzeri yara bere içerisinde ve tüyleri dökülmüş bir köpek su içmek için çeşmeye yanaşmaya çalışıyordur. Onun bu perişan halini gören Hasan Bey bu duruma çok üzülür. Derhal atından iner ve köpeğin üzerindeki yaraları aldırmadan onu kucağına aldığı gibi çeşmenin yanına götürür. Hayvana su içirir, yaralarını temizler. Ardından karnını doyurur ve köpeği alarak yoluna devam eder. O günden sonra köpeği yanından ayırmaz Yarbay Hasan. Adını da Canberk koyar. Canberk kısa zamanda tüm Mehmetçiğin dostu olur. Türk askerleriyle siperden sipere atılır. Tüyleri yeniden çıkar. Yaraları tamamen iyileşir. Askerler sorarlar Hasan Bey'e. Komutanım, bu köpeğe neden bu kadar alaka gösteriyorsunuz? Komutan cevap verir. Yüce Allah'ın kıyamette bu köpeğe neden merhamet etmedin demesinden korkuyorum. Canberk'in hayatı değişir ama savaş tüm acımasızlığıyla devam eder. Yarbay Hasan yaralı bir Fransız askerine yardım etmek için yanına yaklaşır. Ancak bu iyiliği göremeyen bir başka asker Yarbay Hasan'ı yaralar. Canberk de olayı fark eder ve koşup Yarbay'ın yanına gelir. Yarbay'ın ellerini yüzünü yalar ve havlayarak onu cesaretlendirmeye çalışır. Ne var ki yarası ağır olan Yarbay Hasan orada can verir. Mehmetçik üzüntüyle Yarbay Hasan'ı uğruna savaştığı toprağa emanet etmek üzere ona mezar kazarlar. Bu arada Canberk de üzerine Türk bayrağı örtülen komutanın yanına kıvrılır. Yarbay Hasan'ı defnetmek üzere bayrağı kaldırırlar ancak Canberk oradan kalkmaz. Ne kadar uğraşsalar da Canberk'i kaldıramayan Mehmetçik onun da can verdiğini fark eder. Bu dostluğun karşısında saygıyla eğilen Mehmetçik, Yarbay Hasan'ı defnettikten sonra Canberk'i de onun ayak ucunda toprağa verir. Cihanın dört bir yanını kana bulayan Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin yanıdır Çanakkale. Varlığına kastedilen bir milletin düşman karşısındaki asil mücadelesidir. O kadar çok anı vardır ki insanın içini titreten. Bir programa sığdıramayacağımız kadar çok. Son olarak savaşın seyrini değiştiren bir anıyı paylaşacağız sizlerle. Çanakkale'de 18 Mart 1915 günü dünya savaş tarihinde bir eşine rastlanmayan olayın kahramanı Seyit'tir. Seyit 1909'da askere alınır. 1915'te ise görev yeri Çanakkale Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardanos Baykuş Rumeli Mecidiye Bataryası'ndan atılan 28'lik bir mermi düşman sancak gemisi Queen Elizabeth'e isabet eder. Zırhla bir müddet sonra bütün namluları Rumeli Mecidiye Bataryamıza yöneltir ve bataryamız susar. Hayatta kalan batarya komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey, kahraman evlatlarını kaybetmenin hüznü içindeyken yardım isteyen bir ses duyar. O sese doğru giden komutan toprağa eşeler ve ilk kurtulan Er Nideli Ali olur. Komutan ve Ali şehit ve yaralıları toplarken toprak üzerinde dikili duran bir ayağa rastlar ve hemen toprağa kazarlar. Toprak altındaki oksijensizlikten baygın olan Seyit'tir. Komutan Nideli Ali'ye Seyit'in başından ayrılmamasını tembihler. Bir müddet sonra şoku atlatan koca Seyit, Ali'ye ne olduğunu sorar. Bu sırada gözü ayakta kalan tek topa takılır. Ve yattığı yerden oturarak doğrulduğunda etrafı süzer. Bakar ki arkadaşlarının vücutları etrafa dağılmış. Bu manzara karşısında bir yanardağın lavları gibi püsküren koca Seyit, ayakta topa doğru koşar.
Nideli Ali şaşkındır. Seyit bakar ki top sağlam. Yalnız mermiyi kaldıracak matavorası bozuktur. İşte o anda vatan millet sevgisi, bayrak sancak sevgisi ve inancın çelikleştirdiği Seyit, yerde duran 215 kiloluk mermiyi Nideli Ali yardımıyla kucaklayarak 2 metre yükseklikte bulunan topun merdivenlerinden çıkarır. Mermiyi namluya sürer de infilak ettirir. Nideli Ali bu merminin hedefe isabetini görebilmek için gözetleme yerine geçer. Gördüğü manzara düşmanın Ocean zırhlısına tam isabet kaydedildiğidir. Sağa sola alev kusarak ilerleyen gemi siyah dumanlar içinde kalır. Dümensiz kaldığı için Nusrat'ın döşediği mayınlara çarparak hızla batar. O anda onbaşı rütbesi verilen Seyit'in attığı mermi, bir tek mermi, çılgın Ocean'ı durdurmakla kalmaz, savaşın kaderini de değiştirir. Türk ulusunun dünyanın modern silahlarla donanımlı en güçlü ordularına karşı göğüs göğüse bir mücadeleyle eşsiz bir kahramanlık ve cesaret örneği sergilediği topraklardır Çanakkale. Oldukça kısıtlı imkanlarla dünyanın en güçlü ordularına karşı kazanılan ve tarihi altın harflerle yazılan bir zaferdi. Özgürlük ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin sembolüdür. Bu yüzden Çanakkale geçilmez. O tarihlerde Anafartalar Grup Komutanı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapar. Burada Anzak askerlerinin annelerine hitap eder ve şöyle der: "Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." Atatürk'ün bu hitabına daha sonra bir Anzak annesi tarafından cevap yazılır. "Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, ilahi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük ataya tüm analar adına şükran, sevgi, saygıyla."

0: o gün bugündür dostlar. Avustralya ve Yeni Zelandalı asker yetkililerle on binlerce Anzak torunu 18 Mart'ta Çanakkale'de buluşur ve atalarını anarlar. Programımızı noktalarken, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 4. bölümünü aktaracağız. Osmanlı döneminde İlbeyliler. Orta Asya'da yaşayan Oğuz Türkmen boyları 13. asırdaki Moğol istilasının ardından kuzey, güney ve batı yönlerindeki topraklara göç etmeye başlamışlardı. Oymak, cemaat ve aşiret gibi isimler altında gruplandırılan Türkmenlerin göç için tercih ettikleri bölgelerin başında Anadolu gelmektedir. Osmanlı Beyliği'nin devlet olma sürecinde Türkmen aşiretleri büyük rol oynamış.

olmamıştır. Zira bu maharetli insanların boş topraklara yerleştirilerek buraları yaşam koşullarına uygun hale getirmeleri hadisesi, Anadolu'nun Türkleşmesine hız vermesi, bıraktıkları kültürün torunları tarafından günümüze kadar taşınmış olması bakımından oldukça önemlidir. Belli bir toprakları olmadığı için konar göçer terimiyle ifade edilen aşiretler Osmanlı döneminde başıboş bir hayat yaşamayarak devletin merkeziyetçi idaresi çerçevesinde sürekli kontrol altında tutulmuşlardır. Bu uygulamanın sonucu olarak konar göçerler askeri olaylarda, harplerde, özellikle doğu seferlerinde ve iskan konusunda devlete yardımcı oldukları gibi çeşitli nedenlerle başıboş bırakılmış harap yerlere fermanlarla yerleştirilmişlerdir. Konar göçerlerde her boyun başında boy beyi adı verilen ve boyun idari işlerini yürüten bir kişi bulunurdu. Aşiretlerde ise bu görevi mil aşireti üstlenmişti. Konar göçerlerin idari ihtiyaçları için bazen kadılar tayin edilmiş, yaşadıkları bölgeler bir araya getirilerek belli bir merkezi olmayan kazalar oluşturulmuştur. Aşiretin ya da yaşadıkları bölgenin adını taşıyan bu kazalardaki kadılar, tayin edildikleri oymaklarla birlikte gezdiklerinden sabit bir yerleri yoktu. Bu tür oluşumlardan birisi de Sivas'ta İlbeyli Türkmenlerinin yaşadığı bölgede kurulan İlbeyli kazasıdır. İlbeylilerin menşei ve Osmanlı idaresindeki İlbeyliler. Türklerde İlbeyi, Elbeyi tabiriyle il kelimesinin birçok anlam taşımakla birlikte devlet ve memleket manasının diğerlerine baskın olduğu belirtilmiştir. Dil bilimcilerin birçoğu da en eski Türk yazıtlarındaki anlamlarından hareketle baba ocağı, ata yurdu, yurt ve vatan gibi karşılıkları yüklemişlerdir. Öte yandan Anadolu dışında Türkmenlerin yaşadığı yerlerden biri olan İran, Azerbaycan'ın il tabiriyle iskan edilmiş ve ziraatla uğraşmayan göçebe veya yarı göçebe halk kastedilmiştir. Telaffuz açısından ile yakın olan el kelimesi ise ilgi, memleket, bir yerde yaşayanlar, oturanlar gibi manalar taşımaktadır. Eski Türkçeden bugüne kadar kullanıla gelen bey, bek ile telaffuz edilmiş olan bey kelimesinin ilk anlamı asilzadedir. Bunun yanı sıra bir takım başka ünvan ve rütbelerle birleştirilerek genel olarak yüksek makamları ifadede kullanılmıştır. Bu iki kavramdan oluşan İlbeyi, Elbeyi deyimine gelince Türkmenlerin kültürü üzerine yapılan son çalışma bu konuda önemli bilgiler sunmaktadır. Buna göre İlbeyi birleşik ismi Sakarların atası olan Alkırevli boyundan daha önceleri Çağdaş Türkmenistan Devleti'nin konumlandığı coğrafyada kullanılmaktaydı. Sakar Türklerinin atalarına İlbeyi denilmekteydi. Müstakil bir Türkmen boyu olan İlbeyi boyu tarım ve hayvancılıkla uğraşıp avcılık yapmaktaydı. Maharetli olmalarından dolayı bunlara Türkmen Türkçesinde tuttuğunu koparan, becerikli ve başarılı anlamında Algır lakabı yakıştırılmış ve Algır İlbeylileri olarak anılmaya başlamışlardı. Bu lakap zamanla Algır Öylü ve nihayet Alka Evli şeklinde telaffuz edilmiş ve 24 Oğuz boyunun birinin ismi haline gelmişti. Öte yandan İlbeyli isminin farklı bir versiyonu olan Elbeyli deyimi üzerinde duran bazı yazarlar söz konusu oymağa yabancı kabileden bey tayin edildiğine istinaden bu adın verildiğini ileri sürmüşlerdir. Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Osmanlı dönemi metinlerinde söz konusu kelime ilbeyli veya ilbeyli şeklinde kaydedilmiştir. İlbeyi handan sonraki rütbe olarak değerlendirilerek bir makama atfetmektir. Bu anlamda Anadolu'nun bazı bölgelerinde bucak müdürü, vali ve mıntıka kumandanına elbeyi denilmektedir. Anadolu dışında yaşayan Türkler de ilbeyi ile bir makamı kastetmektedir. İran Azerbaycanı'nın Türkiye hududuna yakın Erdebil ve Karabağ bölgelerinde yaşayan Türk topluluklarından Şahseven grubu içerisinde ve reisleri olmayan 7 oymağın her birine ilbeyi nezaret etmektedir. Günümüzde başta Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kars ve Iğdır olmak üzere birçok yörede yer adı, şahıs adı ve soyadı olarak kullanılan bu kelimelerin Osmanlı Devleti zamanında da yaygın olarak kullanılmıştır. Nitekim 19. yüzyılda Balkanlarda Dobruca'da bir köy, Elbeyli, Halep vilayetinin kuzeydoğusunda bir bölge, İlbeyli adını taşımaktadır. Dokakin sancağı, İlbeyli Numan adlı sancak beyi tarafından yönetilmektedir. Malazgirt'in fethinden sonra Anadolu'ya göç eden Türkmenlerin büyük bölümü güneyden hareket ederek Suriye yolunu kullanmışlardır. Bundan sonra Halep Türkmenleri genel adıyla bilinen bu göçlerin arasında bir takım topluluklar meydana gelmişti. Topluluklardan birisi de Uluyörük Türkmenleriydi. 15. asrın başlarında Timur'un Sivas'ı istilası sırasında burada yaşayan İlbeyliler Uluyörük topluluğunu meydana getiren oymaklar arasında sayılmaktadır. Uluyörük Türkmenlerinin orta koluna mensup İlbeylilerin ezici çoğunluğu Sivas'ın güneybatısında, bazı obaları da Artuk Ovası'nda yaşamaktaydı. Osmanlı dönemi resmi kayıtlarında İlbeylilere ait tespit edilen 1485 tarihli belgede Sivas'ın güneybatısında yaşadıkları görülmektedir. Başlarında devlet görevlisinin bulunduğu İlbeyliler 311 haneye sahiplerdi. Bu da ortalama 1555 kişilik nüfus demektir. Bu tarihten 35 yıl sonrasına, yani 1520 yılına ait defterde ise 967 haneye ulaştıkları görülmektedir. 44 kışlağa ve yaklaşık 4131 nüfusa sahip olan İlbeylilerin başında devlet görevlisi İlbey bulunmaktadır. Aşiret 1574 yılında kışlıkta yaşamakta ve çiftçilikle uğraşmaktaydı. İlbeylilerin bu tarihte vergi nüfusu 1624'tür. Bunun 5 ile çarpılmasından elde edilen 8120 rakamı oymağın toplam nüfusu hakkında bilgi vermektedir. ...17. yüzyılın başlarında 1614 kışında Kızılırmak civarında muayyen bir kışlığa sahip olan İlbeylileri burada çiftçilik yapmaları yavaş yavaş yerleşik hayata yönlendirildiklerini göstermektedir. Bununla birlikte 1603 yılından itibaren gelişen Celal isyanlarının etkisiyle İlbeylilerin bir süre dağılmış, zaman zaman komşu cemaatlerin saldırılarına maruz kalmış, yaylayıp kışladıkları bölge işgal edilmiştir. İlbeyli Türkmen

Ailelerinin yayladıkları saha yalnızca Sivas bölgesiyle sınırlı değildir. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz.

Babur Avrupa şampiyonu. Milli sporcumuz Tuğba Buğur U23 Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca solo kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

da zirvede. 15 yaşındaki milli santranç sporcumuz Yağız Kaner doğmuş. 2716 elo puanıyla Dünya Gençler sıralamasında bir numaraya yükseldi. Genç sporcumuz bu başarısıyla Türk santrancında önemli bir gurur yaşattı.

Şimal Yılmaz'dan bronz madalya. Milli sporcu Şimal Yılmaz 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası Kadınlar 25 metre spor tabanca kategorisinde 3. oldu ve bağlanda tarihimizin ilk madalyasını kazandı.

Genç milli atıcılardan Avrupa şampiyonluğu. U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız Simay Yılmaz ve Fahrettin Caner 10 metre havalı tabanca karışık takım disiplininde altın madalya kazandı.

Genç milli atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya. U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcularımız Hatice Yel, Elif Berfin ve Elif Eda Çınar'dan oluşan takım 10 metre havalı tüfek disiplininde bronz madalya kazandı.

Twitter'dan dünya ikinciliği. Gençler Dünya Serbest Uçuş Hava Modernciliği Şampiyonası'nda milli sporcu İdil Ceylin Yırtar F1A kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Golf milli takımımızdan çifte madalya. Golf milli takımımız 2026 Avrupa

Don Judo milli takımımızdan 7 madalya. Özel sporcular Don Judo milli takımımız İsveç'teki dünya şampiyonasında büyük başarı elde etti.

Milli takımımızdan 10 madalyalık başarı. 2026 Akdeniz Oyunları kapsamında düzenlenen King Box organizasyonunda milli takımımız 10 madalya kazandı. Ay yıldızlı sporcularımız 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

üniversitesi sporcuları badminton branşında iki madalya kazandı. Beren Aşkar ve Zeynep Bere Ocakoğlu çift kadınlarda altın, Nurullah Saraç ise tek erkeklerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: Радио Юрт-ФМ.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığı?

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yer, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehir ediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun?

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.

0: duman çökmüş Kızıldağ'ın başına, şehit düşmüş toprağına taşına, bakmadılar akan gözün yaşına, avlayıp gittiler Türkmen dağını. 45 dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da Türkmenlere dalaşır, ana bacı şehidine ağlaşır, dağlayıp gittiler Türkmen dağını. Vurdular, sürdüler bizi obadan, güç versin bizlere ulu yaradan, ölsek bile vazgeçmeyiz buradan. Dağıtıp gittiler Türkmen dağını. Alparslan Süleyman Şah torunları, analar aslan doğurmuş bunları, bizim için feda edip canları, yurt edip gittiler Türkmen dağını. Türkmen oğlu, kesme umudu haktan, ecdat mirasıdır bu güzel vatan. Muzaffer olacak, muzaffer olacak ordu komutan. Tarihe yazalım, tarihe yazalım Türkmen dağını.
1: Eyvallah.
2: Eyvallah. Ağzına sağlık kardeş.
1: Eyvallah benim.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam?

1979'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şeyi bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım, aslan gibi ortadaydım. Gündüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler, geceleri duvarlara ülkemi kurtarmak için kahrolsun yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarına çiziktirdiğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. İstanbul'a kar yağıyordu.

Ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum, kocaman laflar ediyorum ama hiçbirini sevmiyorum. Oysa 16 yaşındaydım, aydınlık bir yüzüm vardı. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu, kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu, bir de biz oluyorduk, ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. Marşlar biliyordum, kitaplar okuyordum, koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan, koşarak ve ıslanmadan yaşıyordum. Bak, İstanbul'u seviyordum, seni seviyordum, dualar öğreniyordum, meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim işte, herkes kadar cesur, herkes kadar korkak, herkes kadar delikanlı, herkes kadar buralı ve herkes kadar ağır

herkes gibiydik hepimiz. Hepimiz birer bahaneyle aşık oluyor. Çiçeklerin isimlerini ezberliyor. Kalın kitaplardan çok şey öğreniyor. Bir yağmurun altında ıslanıyordu. 79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken. Cebimizden bozuk paralar. Yüreğimizden çok yakına ait kocaman umutlar, kocaman ütopyalar. Bir gün mutlaka yani diyorduk. Yakında diyorduk, haklıyız diyorduk, güçlüyüz diyorduk. Alec'in arkasında toplanıyorduk. Gece adamı içine çekiyordu, biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıları. Herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa coğrafya defterimin arkasına. Bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarına kahrolsun diye yazıyordum ve hızla kaçıyordum. Arkamızdan polisler geliyordu. Sizin evin duvarına bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara öyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya, 79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok. Polisler de üşüyordu. İstanbul'a

yaşasan sana olan sevdam. Gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanım, kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutmaya, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

önce bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.